Chocolate yedirmesi, sarı yedirmesi de sosu. Chocolate simonu muhtemelen diğer karabağlarla şimdi meşhur Moritanya. Bugün ama başlı gezi. Radyo aktörü 1.